Sen oğitanlık düşünse hata ve sangun kısın kani maddi işe ay. Beni satviklasın siktala taşı gırı sırasa yaka apartman tantı yek flan zonu sille tensi sikeli oğurle kelsi maydan asille anitte fritte sipirge ani aspasalle gırı sipirge tensel kelen getirle tantlo eklu gırgo azey to beni so best friend to soven siktala Gümari reza lagin sasili. Azim malala. Aho. Rajent. Anki sagra veta. Dem besi malar. Maka baris kusi. Dem upiyum teresa. Prera anasa. Teranan. Kazu. Ambe. Zambla. Ani mustu falasat. Reza upari suntu saan kusit. Yaykun. Minik bari beza azale. Kita kula takata sa seryang kar o sang malamatle. Ta sa daddy ko, office at tore sa malara, pwis sila kawa, picnic hostele, phone